kasa ebemu. I don't know. Sebusum bi pa ifobe biye biye na noa kanu mense me guapra bosua. Ena o kasa premo wani asafro adi ne kasi. Mese onu no kasa asoti yedi. Owa drug bi wase. Ewa de wase say ni ewa de kana yedi.